kim söylemeyip neyi söylemeyip var aramızdık. Günler hayatımda kırılır. Çapım alsam kapım susam. Kısam kısam bilir miyim kamasam. Atam var da ben.